Stop touching me, mate. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick oyak. In timist. Aso kitlaya. Touching me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua toshi. Nehua tlimetzli. Nehua yowal nepantli.

Dr. Killing Mace. In your one infant, in quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakopoya. In Joel. Nepant. In Timisli. Nichop. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua Timetsi. Nehua. Joel Nepantli.